yeter şebebim ben. Bu vazifa bile sabır ve denek. Bu sabrı muşbin ahtar şebebim ben.